0: Maskarutno hullámo, ohto, érta, trín, ta jek, jek, ohto, ohto.
1: Gada pirelaste kuduli.
2: Gada bizon fiam kidena hale fökshi ileha makura gada taina.
1: Da sas ne suka agras vurdu.
2: Sahle sahle bi samarura.
1: Ada na feri nani naninka.
2: Naninka bu gada kutka besela sarpenen talaki ofoko vai kai.
1: Ande chakvara.
2: Oke bizon tala balatono fiam ko.
1: Incha incha.
2: Ai orom kako kai busola banga korra ko sabo sa
1: godo. Olaci oboci anda solnoko.
2: Solnoko. Kobocsi, körnehele vajig, a dőrjeg, ó fiam. Kidenehele csóki, téle palkát.
1: No, tehát itt lennok kidenehele csóki, leterne.
2: Ja, so habe kiráde, palé fiam. Na, hely mollácsi, lóli, molpászát, fiam.
1: De, savor rosszán szartena.
2: De, hát csinál, gadena, nyújtána, palé, lah, romes.
1: Ha szartena, linokod, csíra szasz.
2: Csíra szahalag, rom.
1: Anda, Mária besnye, e csíra.
2: Na, de fiam, na, hely sól, romes.
1: Nasles šor čuča sasles bare.
2: Da, da, uli sa vas osago. Ja ne
1: leđa la kakale. A jak šon mursa sa, jak šon žuvli sa, aj baro las tertin les kečira.
2: Aj kamela hlehenani.
1: Kamela.
2: Da ka vojniko sa horom penen ke baravalo sa.
1: Pardo sa som na kaj.
2: Kar la hlevici bura.
1: Bare, ka na katar žanam meči žanav. Çiçanav şavale romale şay keçaçesi de barvale ne yapurisi.
2: Sahle hek pral çizma bu şelas. Vigo da karale vici ura.
1: Ne çaçes.
2: Kada. Godo sa barvalo may barvalo sa sa kako çira. Gara pena hek çira da mara beşne beşne hakadala. Mara beşne
1: kesa. Şay gindis yok kar. Sas makasavi kajmeritsko parnitso khala korom pendas kada ke koditso khana ninkaki hay chorro korro bihol maladaste sek palma penel hay pe murishay penese tsokha penelso mugo pral kindas mugo shake
2: nga da fetala tirocha
1: hala kamla stelel hay maladele sek palma
2: jala la kokoro te khale fiam
1: korro rom maladaste sek palma
2: obihol pinjara hala malamate kopral sago
1: rosta shorosta skodo kodo rosta
2: Ay bir kodum mula haba fiyam.
1: Mula çorro.
2: Ay lehki rom ne selenç.
1: Bir kodum mula se selenç kodi inçeran da çak var as armazilas. Kandal çoran dal şoşo yeşçi.
2: Goddatun sahla nani aki pensa
1: go. Nani aki pesas more.
2: Dada nani başadi saçudala hep uri podumo.
1: Ya yo vandala peşta kırro milake ne yapuri kodala roşta asuri.
2: Ay bin kire ne yapuri tuke ne yapasahe nani. Ay selenç sahti mamina.
1: Ay kodi tu bararda. Astu me?
2: Da, kakai bayar da me goda mare. Kuko koko ilaçı sahamaro did naç papa. Çi sere tu godoleç.
1: Ay, puri bakri sa samari did naç mama.
2: Jani lajala bab durumu sah goda fiyam.
1: Nadar maya more la romnya.
2: Sarta da me pinjara halamunu me janan janan lajala. Hatta hatino
1: limalo sanas.
2: Kana sah kake tumari baba sah goda.
1: Hadi sarta na. Hayte sarta na kana tiro da glas tira da şove berşen girsin masa ende murmunsin.
2: Hayta na to kazi me yavarda şe berken gotsim di talamonu.
1: De ta pulsi go purila.
2: Kana tun katun çi peyli ma çi sana kana mezi ma kavorofiyam.
1: Da hodiş na tun çi kosas kodo.
2: Bu maksima habando ma şodi karma.
1: Ya tun çi tu san kodo mi şto emuro pral gindi sardım ki kaversi.
2: Da da pulo rudisi me fiyam.
1: Pulo rudi san tu le palces koşavo san.
2: Godo gada pernah murada de ke palci.
1: Palci.
2: Vigo do saktare pun rengo palci sare bi from ne mare kana.
1: Da ta grastes ko dumo kasa sa beshela skada jalaste našel palal gaže.
2: Kana te beshel pograst.
1: Opra beshel po murdon.
2: Beshel baba pe puteli.